0: Soluyor mu? Ne yapıyorsun?
1: 61 negative.
0: Now, for Q caller, however many at the door.
1: Different.